0: Fornire için. Bu yüzden hiç çalışacak için.
1: Teyzeler.
2: 5654 and 5901, both off of ED.
1: All units off of ED at 1808.
3: Can you contact communications when you're available?
4: Service RMA 1809.